0: arkadaşlar.
1: Abi telefon.
0: Merhaba.
1: Gel.
0: Boy boy kaya.
1: Tamam, bir dakika.
0: Merhaba.
1: Yeah, I should Georgia's yellow, so yeah, so the people as well.